Don't touch me, miss. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In timis, aso kitlaya. Touch me, miss. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetli. Nehuan. Yowal nepantli.